didişin. Gerek hem geller. Bir tevne bir dozeda. Van dozan da bernedin. Zilan. Eri zilan.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelexoran ez

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geserey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Ah böyle içip kendi desteleyeş Mene hum hari gaddareyeş Böyle içip kendi desteleyeş

şişimin ağda. Kahramaniyat da gelek ki mazına aş kurdu kurdistan era. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne vedo zeda. Vantoza da bernedin. Zilek.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara. Ez vez

malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ez malım harap. Ey dilbera kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

0: Je suis en rouge. Mon dame.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Java, memore Java. Na kanyade de la rishare de da stat cu jumate de de jumate de jumate de majori. Na dise ezeri de sare de cam rusini e ca formaje e ca ajme e ca. Azam sura se mena jumele jam ya gaje de turkam de e ca ben de la Java ke la bis betele chapel de e ca por ca jana kanila. Gerdan de rajo da kondare am tabe chartili am de mesa aşka voice ve ben ratara de de vazbiatı fır kemine ve se havi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve leve şekerin yanına de Ahmedi ile tarzı ile hakimi. Şemle de Arabi halukat dedi gerdan ya kapkap geber buhara le kerem kim geli havan oldu no çıkavarın. Mesel ve tarzı tarzı bağır akvat yap şemine hiyalu kamakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Hab salemi tamam az heşir avdale ve der imana bavet ama gel o ve ismin emre de se khuavet ana ve resul ya. Mesel kuda tavan dedi kim rami şana gil de megulir ya nabi Muhammed ile tarzı ede hakim işim ne de arabi ile kerem kim. Le arabi nizan misil ve tarzı tarzı bavet rakut yim şamı da khiyal ve ismin emre derdi kul bu khiyal ve cehde khemme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil. Ben kuna mektedim.